bilinmez. Kadir kıymet, kadir kıymet bilen bir yar bulamaz. Bu ne biçim dünya, insanlık ölmüş. Bu ne biçim dünya, insanlık ölmüş. İnsanlık ölmüş.

kelepçe vurmadan tutsakladılar. İki laf etmemi yasakladılar. Öylesi vurdular, yaraladılar. Başlamadan bitti hayat hikayem. Başlamadan bitti hayat hikayem. Hayat hikayem.